0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Chakal style, this is coyote style, motherfucker!
1: Bir ceza şarkısı söylemek çocukken gerçekten söylesiler asla inanmayacağım bir şeydi. Ve bu kadar kişinin huzurunda böyle bir projede böyle gururlu hissetmek gerçekten inanılmaz bir olay. Öncelikle Oğuzhan abiye, sonra da Bilgin abiye, cezaya. Tüm içtenliklerimle, tüm saygımla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bir şekilde hayatımıza dahil oldunuz. Kendimce hepimizin sevdiği yerli plaka şarkısına böyle bir renk katmak istedim. Hoşunuza gitti mi bu arada? Harikasın. Abi beğendin mi? Harikasın. Şimdi bir program akışı falan vardır. Bilmiyorum sonra. Oğuzhan abi. Bir daha istiyorlar. İstanbul. Bir daha be.
0: Ver bir daha be.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 58 75. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
2: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
2: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
3: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor.
1: Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Artı eğitim, eğitim doğru adım. Bilgiyle büyür her bir yer.
1: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 8.

Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
2: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh. 3, 4.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Gül Güne Gülle'den herkese merhabalar. Takvimler 27 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Bu güzel günde birlikteliğimiz başlıyor. Güzel dediğime bakmayın, biliyorum hepiniz zorlandınız. Hepimiz zorlanıyoruz. Hafta başlarının böyle, nasıl diyelim ona, sevimsiz bir tarafı var. Evet, kabul ediyorum. Ama güzelleştirmek için de elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Mesela en güzel şarkıları seçtim bugün de sizler için. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

bugün size yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerini anlatayım istiyorum. Hepimiz yemek yemeyi çok seviyoruz ve muhtemelen birçoğumuz da merak ediyoruz. Acaba sevdiğimiz yiyecekler hayatımıza nasıl girdi diye, ama biliyorum ki bu hayat koşuşturmacası içerisinde araştırmaya üşeniyorsunuz. Ben hiç üşenmiyorum, sizler için araştırdım. Anlatmaya da çok niyetliyim, iki güzel şarkı dinleteceğim ama önce...

0: dünya.
1: Jelibon'un hayatımıza nasıl girdiğini bilen var mı? Bilmeyenler için anlatacağım. Amerikalılar Türk lokumu yapmaya çalışırken ortaya jelibon çıkıyor. Böyle bir rivayet var ortada dolaşan. Günümüzde sadece hani çocukların değil yetişkinlerin de tükettiği en güzel atıştırmalıklardan bir tanesidir diye düşünüyorum jelibon. Özellikle kolalı olanı bambaşkadır. Katılıyorsunuz herhalde bana. Enteresan da bir bulunuş hikayesi var aslında. Amerikalılar bir şekerleme yapacaklarmış ve ellerinde güzel bir tarif varmış. Az önce de söylediğim gibi bu tarif aslında lokumun tarifiymiş ama kıvam tutturamadıkları için ortaya jelibonu çıkarıvermişler. Bazen yapılan hataların şahane sonuçları olur ya, bu da sanırım onlardan bir tanesi. Şimdi bana diyeceksiniz ki Gül, bütün programlarda katkı maddelerinden falan bahsediyorsun. Hiç oldu mu bu kadar övdün? Ama şimdi jelibonu kim sevmez? Tamam, kabul ediyorum. İçerisinde çok katkı maddesi var. Ama yine de atıştırmalıkların en güzeli değil midir? Sabaha kadar tartışılabilecek konulardan bir tanesi. Ama o kadar vaktimiz yok. En güzel şarkılarla devam ediyor Gül Güne Gül'le. Pusu

Hani o çok sevdiğimiz kavanozdaki çikolatalar vardı. Şimdi burada markasını telaffuz etmek istemiyorum. Yiyecek sıkıntısının aslında bu kavanoz çikolataları doğurduğu söylenir. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum size. Yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerinden bahsedeceğimi söylemiştim zaten daha programın en başında. Pastacılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan İtalyan Pietro Ferrero kahramanımız bir gün fındıklı ezmeli çikolata yapmaya karar veriyor. Ve yapıyor da, hatta yaklaşık 20 yıl boyunca onun bu keşfi bol miktarda da tüketilmiş. Ama 1946 yılına geldiğinde 2. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen yiyecek sıkıntısı ortaya yepyeni bir ürün çıkarıyor. Kakao bulmakta zorluk çektiği için fındık oranını arttırarak bir çözüm arayışına giriyor. Ve ortaya hamur şeklinde bol fındıklı kesilerek yenen bir yeni çikolata çıkıyor. Ve günün birinde bu hamurun erimesiyle ortaya akışkan bir çikolata çıkıyor. Yıllardır tükettiğimiz işte o kavanoz çikolatalar bu şekilde ortaya çıkmış.

0: Güne Güller.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

0: Sokak'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-4600. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
0: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
4: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
4: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 9946.
0: Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo 5.
7: Gül güle gülle devam ediyor.

0: böceklerin ilginç keşif hikayelerini anlatıyorum bugün size programda. Gayet keyifli bir konum var. Şimdi günümüzde çok fazla tükettiğimiz cipsin geçmişine şöyle bir baktım. 1853 tarihine kadar dayanıyor. New York'taki bir restoranda çalışan George Crumb adlı bir aşçının hazırladığı patates kızartmalarını müşterilerinin bir tanesi beğenmiyor ve patateslerin işte çok kalın, yumuşak, tuzsuz ve yavan olduğunu belirtiyor. George da buna sinirlenerek yeni bir kızartma hazırlamış. Böyle incecik kesmiş patatesleri kızgın yağda uzun süre bekletmiş ve bolca da tuzlamış. Tuhaf olan, müşterinin bunu çok beğenerek bu patateslerin menüde farklı bir isimle yer alması gerektiğini söylemesi olmuş. İşte bu yeni yöntemde menüde gözde yerini alıyor ve zamanla çok fazla yaygınlaşmış. İşte iş adamlarının, pazarlamacıların ilgisini de elbette çekmiş. İlerleyen zamanlarda da New York'taki o restoranın menüsünden çıkarak cips kendini dünyaya tanıtmış.
1: Duvarlar konuşmaz, sustum artık.

Şimdi size iki kardeşten bahsetmek istiyorum. Ne özelliği var bu kardeşlerin demeyin. Bu kardeşler hayatımıza o en çok sevdiğimiz yiyeceklerden bir tanesini sokuyor. Bugün yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerini anlatıyorum radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de hatırlatmış olayım.

1892 yılında Hamburg'da yaşayan Charles Manches ve Frank Manches adlı iki kardeş yemek fuarında sosisli sandviç satıyorlar. Ellerinde sosis kalmadığı için de ekmeğin arasına köfte koyup satmaya başlıyorlar. Sattıkları bu yeni ürünün adını da hamburger koymuşlar. Kısa sürede satışlarını oldukça arttıran kardeşler hamburgerin iki önemli mucidi olmayı da başarmışlar elbette. Başka bir kaynağa göre de hamburgerin kökeni Tatar Türklerine dayanıyor. Çiğ etin piştiğinde ve içine baharat, soğan gibi tatlar katıldığında çok daha lezzetli olduğunu keşfetmişler ve bu sayede Tatar bifteğini bulmuşlar. Yurt dışından gelen işletmeciler Tatar bifteğini gördüklerinde kullanmak istemişler. Çünkü dünya genelinde bunun çok iyi bir iş yapacağını fark etmişler ve bu sayede de hamburger ortaya çıkmış. Siz hangi hikayeye inanmak isterseniz?

hikayelerini anlatıyorum size. Şimdi her ne kadar dondurmanın nasıl bulunduğu meçhul olsa da tarihe adını yazdıran bir kişi var. O da Frank Epperson adında bir çocuk. Deney yapmayı çok seven bu küçük mucit evinde gazlı içecek yapmayı deniyor ve ortaya güzel bir karışım çıkıyor. Soğutmak amacıyla içinde bir çubukla bu karışımı dolaba koyuyor. Özenerek yaptığı karışımın donduğunu görünce de tadına bakıyor. Tadını da çok seviyor. Bunu anne ve babasıyla paylaşıyor ve Frank günümüzde buz dondurmanın mucidi olarak biliniyor.

0: Drink.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısının azaldığını açıkladı. Çiftçi, geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosiklette intikal ederek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi küresel teknoloji ve girişimcilik üssü haline getirme hedefinin önemli adımlarından biri olan Terminal İstanbul projesinin başlangıç etabını duyurdu. İran ordusu sözcüsü Muhammed Ekreminia, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu belirterek, "Stratejimiz misillemeye dayalı olduğu için İran'ın karşı operasyonları da durduruldu," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6168 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 33 kuruş, euro 53 lira 85 kuruş, sterlin 63 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 78 sent, bir bitcoin 64.607 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.943 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
4: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
5: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
6: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
5: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
6: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
5: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
6: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
5: ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
6: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
5: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
6: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
5: Telefon 0532 374 87 64.
0: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube

0: Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
0: Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.

Fatma Gül'le en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bugün yiyeceklerin keşif hikayelerini konuşuyoruz. Şimdi sırada çiğ köfte var. Hepimizin o çok severek yediği çiğ köfte. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz oldukça da atağa geçti. Çiğ köftenin kesinleşmemiş bir hikayesi var. Tadı kadar acı verici. Hazreti İbrahim'in annesinin yiyecek sıkıntısı çektikleri dönemlerde hayatta kalabilmek için bulgur ve ceylan etini karıştırarak ortaya çıkardığı bir yiyecek olarak biliniyor. Günümüzde de dünya genelinde de Türkiye'ye has bir tat olarak ününü koruyor biliyorsunuz. Ama çiğ köfteyle alakalı çok sayıda rivayet var. İnternette böyle küçücük bir araştırma yapacak olursanız farklı farklı hikayelerde mutlaka karşınıza çıkacaktır.

Harika bir şarkıydı geride kalan ama daha harikaları da var programda. Ve yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerini de konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sırada tost var. Sabahlarımızın kurtarıcısı. Hepimizin istisnasız en sevdiği, en pratik yiyeceklerden bir tanesidir tost. İcadıyla eski Mısırlılara dayanıyor. Akıllarında yeni bir tat keşfetmek, işte ekmeği daha güzel bir hale getirmek de yok. Tek amaç ekmeği nemden uzak tutup bozulmasını önlemek. Bu sayede de tost hayatımıza girmiş oluyor. Tabii o dönem hangi şartlarda yapıyorlardı bunu bilemiyorum. Tost makinelerinin hayatımıza girmesiyle hayatlarımız bizim çok kolaylaştı diye düşünüyorum. Haksız

0: Gül Güle Gül'le devam ediyor.
1: Radyo 5.
2: Gül Güle Gül'le Gül Güle
3: Radyo 5. Az önce demiştim ki tost böyle öğünlerimizin kurtarıcısı. Yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerinde sırada sandviç var. Bir rivayete göre İngiliz devlet adamı arkadaşlarıyla oturduğu yerde garsondan ellerinin kirlenmeyeceği hafif bir atıştırmalık bir şeyler istiyor. Onlar da iki ekmek arasına böyle değişik tatlar koyarak devlet adamına sunuyorlar. O da bu lezzeti çok seviyor ve menüye konmasını söylüyor. Ve sandviç de işte bu şekilde icat ediliyor. İyi ki edilmiş, iyi ki hayatımıza girmiş. O da kurtarıcı öğünlerden bir tanesi. Bana soracak olursanız.

Hoşmerif tatlısını sever misiniz? İlginç bir hikayesi var. Balıkesir'in dillere destan meşhur lezzetidir hoşmerim. Bazıları hoşmerim der, bazıları hoşmorim der. Çeşitli çeşitli isimleri var aslında. Ama hoşmerim olarak biliriz genelde. Peynirle böyle şeker ikilisinin bir arada kavrulup yendiği nefis bir tatlıdır bu. Birçok farklı çeşidi de vardır. İşte cevizlisi, fıstıklısı, peynirin en yoğun hallerine kadar denenmiş bir lezzet. Gelelim hikayesine. Rivayete göre evin erkeği askere gidiyor. Uzun bir zaman sonra da geri dönüyor. Annesi de hemen mutfağa gidiyor ama evde hazır bir şeyler yok. Böyle süzekte asılı taze peynir gözüne çarpıyor ve peynirden bir şeyler hazırlamaya karar veriyor. Taze peyniri hafif ateşte pişiriyor. İçine böyle yumurta sarısı, şeker ve irmik katarak pişiriyor. İlk defa yaptığı için eşine tattırıyor. Hoş mu erim diye soruyor bir de. Eşi de hoş hoş diyerek yanıtlıyor. Kulaktan kulağa yayılan bu rivayetten sonra da tatlının ismi Höşmerim olarak adlandırılmış.

0: güne güne.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
2: Reklamlar.

0: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
2: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
3: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
2: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
3: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
2: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt

0: Heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımız her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Gül güne devam ediyor.
2: Radyo 5.
4: Gül güne. İlginç hikayeleri var demiştim size. Pişmaniyeden de bahsetmek istiyorum. Pişmaniyenin kökeni aslında İran'a dayanıyor. Hepinizin İzmit dediğini duyar gibi oldum ama bu ülkede peşmek denildiği için zamanla Türkçe'de pişmaniye şeklini almış. Adının Osmanlıca'da yün anlamına gelen peşmin kelimesinden türediği söyleniyor. Yağ, un, şekerle yapılan ve gücü kuvveti yerinde kollar isteyen bir tatlıdır biliyorsunuz pişmaniye. Ve neden pişmaniye denildiğine dair de farklı farklı hikayeler var. Bir rivayete göre çok uzun yıllar önce böyle adı sanı duyulmuş bir tatlıcı var. Yaptığı tatlılar çok meşhur. Bizim tatlıcı ustanın güzel mi güzel ama çok da şişman bir sevgilisi var ve tatlıcı ustanın şişman sevgilisinden başka gözü de hiçbir şey görmüyormuş. O kadar çok seviyormuş ki yeni çıkardığı meşhur tatlısının ismini Şişmaniyem koymuş. Sonunda muradına ermiş ve evlenmiş ama evlilikleri sevgilisinin kıskançlıkları yüzünden cehennem azabına dönmüş. Tatlıcı usta uğruna tatlılar yaptığı sevgilisinden ayrılmak zorunda kalmış. Evlendiğine pişman olan ustamızın tatlısı da bu olaydan sonra Pişmaniye olarak anılmaya başlanmış.

0: Son olarak size ilk mısırın ne zaman patlatıldığını anlatacağım. Yiyeceklerin ilginç keşif hikayelerinden bahsediyoruz da mısırı katmaz mıyız listeye? Şimdi patlamış mısırın tarihi aslında Amerikan yerlilerine kadar uzanıyor. Kızılderililer patlamış mısır yiyorlar ve kötülükleri uzaklaştırdığına, hastalıkları iyileştirdiğine inandıkları amulet denen bir takı olarak da boyunlarına takıyorlar. Amerika'nın keşfinden itibaren patlamış mısır beyazlara geçmiş. New Mexico'daki bir yarasa mağarasında 4000 yıllık patlamış mısır fosilleri görülmüş mesela. İlk mısır patlatma aletleri de 1880'lerde yapılıyor. Yine 1907'de elektriklisi üretilmiş ama. Patlamış mısır önce sinemalarda 1950'lerden sonra televizyonun yaygınlaşmasıyla evlerde çok popüler bir atıştırmalık oldu. 1952'de de tarım mühendisleri patlama oranı yüksek ve patlayınca daha çok açılan melez bir tür geliştirince patlamış mısır sektöründe bu tür egemen oldu. Anadolu'ya geldiğimizde de yakın döneme kadar buğdayın yerine geçtiği Doğu Karadeniz'den başlayarak Doğu Anadolu'da lazut, Osmanlıca'da Doğu Avrupa ve Balkanlardaki gibi kokoroz adını alıyor. Türkiye'de patlamış mısırı halk ağızlarında birçok ad veriliyor biliyorsunuz. Mesela Beşikdüzü'nde paspanika derler, İskenderli'de kastambura derler, Arsin'de çırçıt mısır derler. Dedim ya, her yöre farklı farklı isim vermiş mısıra. Şimdi gençler popcorn diyorlar zaten biliyorsunuz. İsmi her ne olursa olsun tadı hep lezzetli. Haksız mıyım?
1: Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gülgüne gülle.

0: Yamanlar Auto Expertise. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Expertise. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Expertise. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adım.

0: her bir yer. Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: RIP sınıflarda güçlü bir adım. Artı Eğitim.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
0: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radio Fresh.

0: reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu. Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Pınarbaşı Urmudut Cuhalil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
3: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
4: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
3: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudut Cuhalil.
4: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
3: Pınarbaşı Urmudut Cuhalil.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Haber.
14: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın orman yangınları ile mücadelesi kapsamında Türkiye'den 2 yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlıyız dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısının 3075'e yükseldiği bildirildi.
15: Spor.
14: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
15: Para piyasaları.
14: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
15: Hava durumu.
14: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
13: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19

0: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 7665. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: راديو فريش.
1: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, harezmi, jimnastik,

Bir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler incelemeye alındı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış Deniz Açık Su Büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven, her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
7: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344

0: 0223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızda Çırağan AVM'den.

0: bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
3: Geçenlerde hanımın arkadaşının düğünü varmış, oraya gitmemiz icap etti. Ve bir gün öncesinden bana sordu ne giyeceksin diye. Ne giyeceğim konusuna kafayı takmasına da içten içe uyuz alıyorum da çaktırmayın şimdi. Hani şu endişeyi taşıyormuş gibi görünüyor. Bakalım benim adam ne giyecek ya. Doğru düzgün bir şey giyebilecek mi bakalım. Giyerim sen merak etme. Ya itiraf ediyorum, giysilerle pek aram iyi değil. Kötü giyinmem ama çok da uğraşmam yani. En kısa yoldan üstruplu bir şeyi bulur giyer çıkarım. Ya günler öncesinden acaba ne giyeceğim diye düşünmem, karalar bağlamam yani. Ama şu bir gerçekti ki giyeceğim bir şey yoktu. Hiç kıyafetim kalmamıştı. Dımdızlak ortadaydım. Ya böyle düğündür falan filan böyle şeylerde gömlek giymek daha makul kabul edilir ya. Hanım da o görüşte yani, inşallah benim adam gömlek giyer kafasında yani. Ve benim de hakikaten doğru düzgün gömleğim yoktu. Gittim abi alışveriş merkezine. Girdim bir tane butiğe. Şimdi bakıyorum. Doğru düzgün gömlek yok. Var ama çok az çeşit var. Ve onları da beğenmedim. Uzun kollular var, bir de o çok dikkatimi çekti. Uzun kollu gömlekler. Yaz ortasında uzun kollu gömlekler. Ya bir de ilginç olan şey, uzun kollu gömlekleri satıyorlar böyle, dizmişler hepsini. Ama kolları da kıvırmışlar yarıya kadar. Abi yaz mevsimindeyiz. Direkt kısa kollu sat. Niye kendine eziyet ediyorsun yani? Olmaz, ben uzun kolluların kollarını kıvırarak böyle kısa kolluymuş gibi satacağım. Ve biliyor musunuz bütün mağazalarda böyle. Ya doğru düzgün kısa kollu gömlek bulamadım. Kafayı mı yediniz? Bir tane mağazada bulamadım, tamam mı? Bir tanesi de bulamazsın. Olabilir, diğerine geçersin, diğerinde bulursun. Taş çatlasın, üçüncüde bulursun, tamam mı? İkinciye geçtim. Abi orada da aynı şekilde. Uzun kollu gömleklerin kollarını kıvırmışlar yaz günü. Kısa kollu gömlek diye satmaya çalışıyorlar. Allah Allah. Bir garipsedim, tamam mı? Nasıl yani, niye? Niye kısa kollu gömlek satmıyorsun? Orijinal kısa kollu gömlek. Yazın. Abi hayat çok garip ya. Vallahi billahi bak. Ufaktan deliye dönmeye başladım böyle. Sinirlenmeye başladım. Çıktım oradan da başka bir mağazaya gittim. Tamam dedim, burada bulurum artık herhalde. Bakıyorum. Şimdi ikinci sorun da şu. Abi doğru düzgün renkte gömlek neden yok ya? Ya neden yok yani? Böyle garip garip renk kombinasyonları da gömlekler var. Vallahi bak. Yani garip bir yeşil, solmuş böyle çamurlu suyun içine birazcık yeşil boya kattığını düşün. Bulanık bir yeşil böyle, anlatabildim mi? Kareli gömlek, bulanık bir yeşil, bulanık bir gri. Yani hiç göze hitap etmeyen renk kombinasyonu. Garip bir kahverengi, kahverengi bile denemez. Sülük renkleri gibi böyle insanın içini karartan bir mavi. Enerjisi olmayan. Ya böyle bu tarz dede gömlekleri, bildiğin dede gömlekleri. Böyle hani öğrenciler sulu boya resimler yaparken o kenarda bardak içinde fırçayı temizlemek için su bulunur ya. Ve resim yaptıkça o su kirlenir, bulanık bir hale gelir. Aynı onun rengi gömlekler. Cansız, garip renk kombinasyonları. Ya doğru düzgün renk yok, yok. Şaşırdım. İkinci sorun da bu. Üçüncü sorun, başka bir mağazaya daha girdim. Allah'ım, gömlek kıtlığı var memlekette. Nasıl böyle bir şey olur anlamıyorum. Başka mağazaya girdim, baktım. Bir tane beğendim, tamam mı? Renklerini beğendim yani. Tatlı bir turuncu, kırmızı. Yani güzel geldi gömleğin renkleri bana. Canlı, öyle çok da canlı değil. Cool görünüyordu yani. Ama gömlek çok küçüktü. Dedim bunun büyük modeli yok mu? Yok dedi. Peki dedim şunun var mı, bir tane daha beğendim. Turuncu.

0: Bu yeşilli böyle, onun da renkleri hoşuma gitti. Güzel tonlar seçmişler yani. Bunun var mı dedim. Onun da yok dedi. Yani bana gömlek satmamak için bütün mağazalar birleşmiş, özel organizasyon yapmış. Böyle seferberlik ilan etmişler. Bir tanesi demiş kısa kollu gömlek satmayalım. Sırf gıcıklık olsun diye uzun kollu gömlek satalım ve biraz da garip davranalım. Yarıya kadar kıvıralım kollarını. Yersin uyuz olsun. Diğeri de demiş ki ben de en küçüklerinden satayım, kendine uygun bir şey bulamasın. Öbürü de demiş ki bütün dede gömleklerini, bütün böyle garip kurabiye renklerdeki gömlekleri toplayalım. Bizden de bir şey alamasın. Ya bir tane doğru düzgün bütün bedenlerinden olan, geniş bir renk yelpazesine sahip, kısa kollu modelleri de olan, kısa kollu modelleri de olan diyorum da, sırf kısa kollu satman gerekiyor aslında. Yaz yaz. Böyle doğru düzgün seçenekler sunan bir mağaza bulamadım ya. Söz meclisten dışarı vardır yani, mutlaka vardır dışarılarda bir yerlerde, ama bunların hepsi bana denk geldi. Bütün bu numuneler hepsi bana denk geldi. En sonunda bir tane zar zor işte idare eder diyebileceğim bir şey buldum, aldım, çıktım.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Bir dinleyicimiz daha var. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Biraz nefes alın, ondan sonra
1: alo.
0: Alo.
1: Alo.
2: 28 Ağustos.
3: Telefon 0282 654 85 23 24 25 24 25.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
1: Reklam böyle bir şey. Herhangi bir reklam düşünün. Kendini övmeyen herhangi bir reklam düşünün. Ben düşünemiyorum çünkü öyle bir reklam izlemedim, duymadım, görmedim. Bütün reklamlarda belli bir firma övülür. Yani göklere çıkarılır hatta. Onlar daha da iticidir. Bu alanda tekiz, bizden üstünü yok. Alanımızda rakipsiziz. Ya alanında nasıl rakipsiz olabilirse? Mesela öyle bir firma bunu söylüyor ki, hakikaten de baktığın zaman alanında birçok rakibi var. Hatta öyle başka markalar var ki sen onların rakibi olamazsın. Onun gibi durumlar da oluyor mesela. Hani firmaların diğer firmaları görmezden gelmesi bana çok itici geliyor. Çünkü mantıksız. Nasıl görmezden gelirsin? Onlar da var.
2: Üstünüze yok.
1: Var.
2: Lezzetleriniz eşsiz.
1: Eşli. Benzer lezzetler de var.
2: Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir misafirperverlik.
1: Hayır, birçok yerde bulabiliriz.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0530

0: 031 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
7: Radyo Fresh. Efsane futbolcu Lionel Messi'nin arkadaşlar 3 oğlu var ve oğulları ile ilgili videolar görüyorum bazen sosyal medyada. Bir tanesi Matteo galiba, bir tanesi Ciro. Ciro'nun bir videosu denk geldi daha doğrusu arkadaşlar. Şey yazmışlar işte, aynı babası gibi oynuyor. O göze baktım biraz, hakikaten böyle küçük Messi gibi yani. Galiba anladığım kadarıyla üçünü de futbolcu olarak yetiştiriyor ama Ciro'yu gördüm bir tek, ben hani böyle doğru düzgün bir videosunu izledim. Gerçekten de hani yeni bir Messi geliyor diye düşündürtüyor. Yani efsane oğlu efsane mi olacak acaba, yoksa kestane mi olacak, yoksa arada derede kalacak mı? Çünkü Messi gibi oynasa bile yeni Messi olmayabilir yani. Çünkü bu sadece yetenekle ilgili bir şey değil, biliyorsunuz kader. Kader, kısmet, talih, şans, yani başına neler geleceği, nasıl bir kariyeri olacağı, eğer futbolcu olacaksa ki öyle görünüyor, belli olmaz yani. İlla tamam Messi'den daha iyi oynuyor olsa bile, bilmiyorum hani tek parametre bu mudur yani? Gerçekten de ileride bir gün Messi olması garanti olur mu sizce? Messi kadar iyi oynasa ya da Messi'den daha iyi oynasa bile, babasından daha iyi oynasa bile. Bakalım, göreceğiz. Ama gerçekten hani böylesine büyük bir efsanenin, futbolcunun oğlu, onun genlerini taşıyor olması, çok iyi oynadığı görülüyor videolarda falan. Hani böyle gelecek vaat ediyor gibi gerçekten. Ciro Messi. Bir 10-15 yıl sonrasının Messi'si. Messi oğlu Messi. Lakabı da bu oluyormuş. Messi oğlu Messi. Üç erkek çocuk. Adam yani kendisini kopyalamış gibi bir şey. Düşse 3 tane Messi, 3'ü de çok iyi oluyormuş. Babası gibi efsane oluyormuş. 3'ü de yani 3 yeni Messi izliyorsun. Bir de tip olarak da babalarına benziyorlarmış falan böyle. Onlar da 3'er tane erkek çocuk dünyaya getiriyorlarmış falan. Bundan sonra hiç Messi'ler bitmiyormuş ya falan.
8: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Beş'te Tuncay Saran Show.
1: Yakın bir zaman önce yaklaşık bir saat mesafede bir üniversite hastanesi vardı. Oraya gitmem gerekti. Cuma günüydü hatta, saat 4:20 gece randevum. İşler güçler, bazı koşturmacalar vardı. 3:20 gece falan çıktım. Çok ucu ucuna çıktım yola yani. Bir saat mesafe. Şimdi hastanenin yerini biliyorum ama tam bilmiyorum. Hani gitmişliğim yok. Yanından yüzlerce kez geçmişimdir. Şimdi yaklaştım hastaneye. Şehire girmeden sağda bir yerde. Tabelayı gördüm. Sağ tarafı gösteriyor böyle ok işareti. Sağa sapan bir yol var. Tam oradan sağa sapacağım ama biraz ileride hastane zaten. Azıcık bir mesafe var. Pat diye trafik durdu. Birisi sanki hayatı pausladı. Ana yolun güvenlik şeridinde önümde 30-40 tane falan araba var belki. Onlar da sağa dönecek benim gibi ama durduk gitmiyoruz. Ya hayır, ne olmuş olabilir ki bu kadara kadar sıkıştı trafik? 1 metre yürü 5 dakika bekle. 1 metre yürü 5 dakika bekle. Acayip bir şey. Böyle bir yerde böyle bir trafik. Bu nedir yani? Justin Bieber, Demi Lovato falan mı geldi acaba diyorum üniversiteye? Orada öyle bir şey görülmemiştir. O kadar sinirlendim ki. Karşıda tabelayı görüyorum ama gidemiyorum. Ve zaman hızla daralıyor. Sürekli bir saate bakıyorum, bir karşımda duran arabalara bakıyorum. Bir küfür ediyorum. En küfür etmeyen insan ol, gene küfür edersin. Öyle bir durum. Ama var ya, sinir krizleri geçiriyorum yani. Görülmemiş sinir krizleri geçiriyorum. Görülmemiş trafik, görülmemiş sinir krizleri. Çılgına döndüm ya. Hayır, arabayı bırakıp yürü diyorum bir yandan, koş git. Arabayı bırakabileceğin bir yol değil yani, ana yol. Abi görünen o ki, inanılmaz bir şekilde yetişemeyeceğim. Ondan sonra aradım, dedim böyle böyle trafikten dolayı gelemiyorum. Aa evet dedi, bugün mezuniyet var. Üniversitenin mezuniyet törenine denk gelmişim. Ve bütün Türkiye mezuniyet törenine katılıyor. Telefonda kız hastanenin tam yerini tarif etti. Yan tarafta gördüğüm yerde değilmiş. Doğal olarak, çünkü orası üniversite. Ben üniversite hastanesine gideceğim. Orası da arka taraflarında bir yerdeymiş. Orayı tarif etti işte. Sonra ne oldu? Sonrasında birazdan anlatayım.

geliyorsunuz diye ışıklardan sağa dönün falan, neyse o trafiğin durduğu yeri nihayet geçtim. Işıkları geçtim, sağa döndüm, uzun bir yola geldim. Hafif yokuş, dar patika bir yol. O yolun sonunda kalıyor hastane, çok uzak bir yerde değil. Hastane binası görünüyor yani. Ama gel gör ki Allah kahretmesin, o yolda da trafik var. Tamam, hemen yan taraftaki üniversitenin mezuniyet trafiği var. Bu ne? Doktorlar da mı mezun oluyor? Ve bu sefer daha da tıkanık bir trafik. Öncekinde 5-10 dakikada bir azıcık ilerliyordu bir gıdım da olsa. Bunda durduk. Randevum 4.20, kadın 5'te çıkacak, saat 4.35 filan. Hastanenin bulunduğu sokaktayız ama gidemiyoruz. Allah'ım diyorum, bari 5'e 10 kala falan geleyim, son anda yakalayayım en azından yani. Acayip gerginim. Trafik gitmiyor, yerler çamur içinde. Taşlar var, sürüklenmiş, öyle bir yol. Derin yarıklar var, çok yağmur yağmış. Aklımdan şu geçiyor: arabayı orada bırakayım, koşa koşa gideyim. Çamura rağmen, düşe kalka. Birkaç defa açtım kapıyı, baktım yerler bataklık. Yemedi, tekrar girdim içeri. Ama ne yapacağımı şaşırdım ya. Bir açıyorum, bakıyorum, bakıyorum, yemiyor, tekrar giriyorum filan. Ayaklarda da sandalet var bu arada. Artık bir garip davranmaya başladım. Millete bağırıyorum, herkes bıraksın arabasını, bari yürüyerek gidelim filan diye. Kimse iplemiyor. Neyse, ben indim arabadan çamura rağmen. Ne yapacaksam? Yani trafik açılacak bu sefer, benim araba kalacak orada, yolu tıkacak. Kenara da çekemiyorum, öyle bir kenar yok, dar yol. Allah'ım yarabbim, yani öyle zor durumda kaldım ki. Biraz ilerliyorum yayan, koşmakla yürümek arası. Biraz gidiyorum, arkaya, arabaya bakıyorum, trafiğe bakıyorum. Sonra biraz daha ilerliyorum falan. Ondan sonra bir baktım trafik ilerlemeye başladı. Hemen koşa koşa arabaya geri geldim, oturdum. Trafik yine durdu. Allah'ım diyorum, ben ne yaşıyorum ya. Tekrar indim, yürüdüm biraz. Ondan sonra tekrar trafik açılır gibi oldu. Tekrar arabaya döndüm. Ondan sonra tekrar trafik durdu. Tam bir kabus. Dedim herhalde ben sonsuza kadar burada kalacağım. Böyle bir kısır döngü oldu. 10-15 dakika falan herhalde, emin değilim. O anlarda zaman kavramını da yitirdim artık çünkü. Sonra yolun gerçekten genişlediği bir yere geldim. Çektim kenara, yürüyerek gideceğim. Bir baktım trafik açıldı tekrar. Ya gerçekten şaka gibi. Orası bu arada üniversitenin arka kapısıymış. Oradan sonra trafik zaten açık, atladım gittim. Anında geldim zaten, bir dakika mesafe. Geldim hastanenin önüne, bıraktım arabayı, koşa koşa girdim hastaneye. 5'i 10 falan geçiyordu geldim. Allah'tan hala kadın oradaydı. Şimdi işim bitti, çıktım hastaneden. Mezuniyet töreninden dağılan gençleri görüyorum aileleriyle beraber, kepleriyle böyle. Hala da sinirim geçmemiş halde böyle diyorum, inşallah muhteşem meslekleriniz olur. İnşallah okuduğunuza ve bu muazzam törenin muazzam trafiğini yarattığınıza değmiştir. İnşallah. En azından binlerce araba ya. Sanki insanlarla ilgili değil de arabalarla ilgili bir organizasyon gibiydi yani. Bir arabalarla yolları tıkama, hiç boşluk bırakmamacasına doldurma şenliği. Tuncay Saran Show.

0: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
3: Artı eğitim, eğitim doğru adım. Bilgiyle büyür her bir yer.
4: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı.

0: Telefon 0530 866 46 10. VIP sınıflarda güçlü bir adım
1: artı eğitim. Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344-235-1479, 0544-344-1446.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızı

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Viş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

Uzay şirketi tasarımını paylaştı. İşte sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet. 3 kat hızlı. İnanılmaz bir teknoloji. Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay şirketi Virgin Galactic sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jetin tasarımını paylaştı. Evet, bu firma aslında bize reklam verebilir, düşünsenize. Virgin Galactic sesten 3 kat hızlı giden uçaklarımız hizmetinizde. Telefon 0543. Seferlerimiz başlamıştır. Toplam 3 dakika içinde sizi Kahramanmaraş'tan Fethiye'ye götürüyoruz.

Çok büyük bir aşk adamı olduğum da söylenemez ama çok romantik olduğum söylenemez. Ama çok az romantik olduğum da söylenemez. Hiç romantik değildir denemez. Eşim arada bir bunu söyler. Bizimki pek romantik değil. Ya tamam.

hani tam bir romantik olduğum söylenemez, doğru, kabul ediyorum, ama hiç mi hiç romantik değil de denemez yani. Şimdi çok özel şeyleri de paylaşmak istemiyorum ama emin olun denemez yani. Şimdi anlatmayayım burada romantizm adına altında imzam olan şeylere. Onları bilen bilir. Aşk ne ya? Sevgiye bırakıyor o yerini. Bu da söylenmezmiş. Niye söylenmesin? Söylenir. Ama söylemeye gerek yok. Bunu zaten herkes biliyor çünkü.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Hazır mısın Marty? 2 Ekim 2016'ya gidiyoruz.
2: Zaman makinesi.
3: Efendim diyorsunuz ki maalesef artık Tarkan'la eşi Pınar Dilek'in cücim ayları sona erdi. Çok üzgünüz. Bu kadar kolay bitmemeliydi cücim ayları. Cücim ayları keşke standart olsa. Herkesin 3 ay olsa mesela. 3 aydan önce cicim aylarını bitiremese mesela çiftler. Hayatım bu kadar cicim ayı yeter, keselim artık şunu diye. Bunu diyemese mesela, istese de kavga çıkaramasa. Bir tane cicim ayları devam ediyor, ağzını topla, şey yapmaya. Aşkım cicim aylarımız ne zaman bitiyor bizim? Şöyle bir bakayım, resmi bir şeymiş yani böyle. Yazıyormuş filan. Evlilik cüzdanında cicim ayları şu tarihte biter. Ya da herkes için ortak cicim ayları varmış. Mesela yılın Ekim, Kasım ve Aralık ayları cicim aylarıymış. Herkes için geçerliymiş bu. Evet arkadaşlar, cicim aylarına girdik. Bundan sonra hepimiz birbirimize cicim diyeceğiz. Kavga etmek yok. Tamam cicim. Neden cicim bir de? Cicim şu tuzu uzatır mısın? Tamam cicim. Sürekli böyle mi konuşuyorlar? Ortaköy'de bir lokantada yemek yemişler ve iddiaya göre çift ilerleyen saatlerde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamışlar. Oturduğu yerden kalkan Tarkan eşine sarılıp onu sakinleştirmek istedi ancak başarılı olamadı. Yani büyük ihtimalle kabahat Tarkan'da. Yani o teselli etmeye çalıştığı için Pınar Dilek eşi

Ali'nin bu sevgi gösterisini omuzlarını silkerek karşılıksız bıraktı. Tarkan'ın kavganın yeri değil sözlerine eşinin yüksek sesle ne zaman yeri olur ki şeklinde karşılık verdiği iddia edildi. Belki de çok başka bir şey söyledi. Yeter artık, bıktım senden. Düşünsene Tarkan'a böyle bir şey söylüyor karısı. Herkesin gözü önünde. Yeter artık, bıktım senden. Megastar mısın nesin, git başımdan diye. Öyle söylediği iddia edilmiş. Ne zaman yeri olur ki şeklinde karşılık verdiği iddia edilmiş. Ne manasız bir soru. Ne zaman yeri olur ki? Pazar günleri saat 4 ile 5 arası yeri olur. Ne zaman yeri olur ki? Ne zaman gerekiyorsa o zaman olur. Ama orada olmaz mesela.

0: doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
1: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
1: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
0: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
2: Sayona, teyzenin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Yapay zeka insanı yetiştiği Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda tam puana ulaşmış arkadaşlar. Tüm soruları eksiksiz çözmüş. Tebrik ederim yapay zekayı. Başarıların devamını dileyelim. Bu arada şöyle bir olay oldu. Biliyorsunuz şu içinde bulunduğumuz yılda arkadaşlar, duymuşsunuzdur bunu. Artık yapay zeka dil modelleri öyle seviyelere geldi ki. Mesela bir firma Cloud bir model üretti. Fable 5 diye, Mythos dediler baştan adına. O Mythos o kadar güçlü ki dediler, bunu biz insanların hizmetine sunamayız. Çünkü insanlar bankaları hacklerler, şunları yaparlar, bunları yaparlar. Kötü amaçlı kullanabilirler diye bunu size sunamıyoruz. Çünkü korkutucu bir gücü varmış modelin. Acayip şeyler yapıyormuş diye. Ondan sonra tabii bunu pazarlama stratejisi zannetti birçok kişi. Dediler ki yani ya reklamını yapıyorlar, olmaz öyle şey falan filan diyenler oldu. Ondan sonra ama Amerikan hükümeti bu modeli yasakladı. Bu sefer ciddiye bindi iş yani. Hakikaten demek ki bir olayı var diye. Yani devlet tarafından yasaklandığına göre demek ki hakikaten bir gücü var yani diye düşünüldü. Ama devlet de ne zaman yasakladı? İlk önce Cloud bu modeli insanların hizmetine sundu. Sunduktan birkaç gün sonra Amerika dur oğlum ne yapıyorsunuz dedi. Kapatın şunu dedi yani. Bu bizim başımıza iş açar dedi. Sadece Amerikan sınırları içerisinde Amerikalıların kullanacağı bir şey olsun bu filan filan gibi bir şeyler de çıktı. Antiparantez. Neyse ondan sonra adamlar bu modelin Mythos'u törpüleyerek, güvenlik önlemleri ekleyerek filan tekrar sundular. Adına da Fable 5 dediler. Tamam bunu kullanabilirsiniz. Zincirlediler yani modeli böyle. Her şeyi yapamasın. Şimdi millet onu kullanıyor. Ama yani öyle bir noktada ki dünya bu konuda, yapay zeka dünyası. Tamam artık o zaman sınıra geldik. Daha fazla geliştirilemeyecek. Bu civarlarda takılacaklar. Bu büyüklüklerde, bu yetenek seviyelerinde. Daha yetenekli olmalarına bir şekilde engel olunacak devletler tarafından. Yani zapt edilemiyor falan filan diye. Tamam olay bitti mi o zaman? AGI falan diyorlardı mesela. İşte insanın yetenek seviyesine gelecek. Her şeyi bilen ulu bir güç haline gelecek falan filan. O yalan mı oldu artık? Hani daha fazla izin veremiyoruz. Böyle acayip bir yere geldi yapay zeka dünyası. Böyle temkinli. Mesela en son şöyle bir şey oldu yine. ChatGPT'nin bu 5.6 sol mu ne bir modeli var. Çok güçlü. En güçlü modeli şu anda. Ondan da daha iyi olan yeni modelini laboratuvarda test ederlerken abi, internete açık olmayan bir bilgisayarda test ediyorlar ve bir şey istiyorlar. Ve model de bilgisayarın içinden bir şekilde bir ayar, bir şeyler yaparak internete açılmayı başarıyor. Ve sonra da Hugging Face diye meşhur bir site var. Oraya gidip onun servislerine gidip o istenen şeyle ilgili bir bilgi almaya çalışıyor. Sızıyor yani internet sitesine. O internet sitesine düşsene. Yani internete açık olmayan bir bilgisayardan internete açılıp çıkmayı başarıyor. Ve oradan da Hugging Face'in sitesine girip hackerlık yapıyor yani. Acayip bir şeyle karşı karşıyayız yani. Sonra da bu arada ChatGPT ile Hugging Face tabii fark ediyorlar bunu ve birlikte hareket ederek bu güvenlik açığını bulmaya çalışıyorlar. Olayın ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar filan. Yani çok acayip şeyler oluyor. Böyle geliştirilmeye çalışılan yapay zeka modelleri artık ele avuca sığmamaya başlıyorlar yani. Çok tehlikeli olabilecek gelişmeler bunlar yapay zeka dünyasında. Hepimize ucu dokunabilecek şeyler yani. Çok uçuk noktalara gelmeye başladı yani.
2: Tuncay Saran Show.

0: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz ifadelerini kullandı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden

0: motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımını

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: At eğitim eğitim doğru adım bilgiyle büyür her bir yer.
2: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı.

0: Türk Telekom Orta Okulu karşısında. Telefon 0530 866 46 10.
1: VIP sınıflarda güçlü bir adım artı eğitim.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Radio Fresh.
1: Okuttun mu bro? Okuttun bro? Okuttun bro? What? Okuttun bro?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery

0: Kartal Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar cherry.com.tr'de. Cherry. Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
1: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
1: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
0: Pınarbaşı Urmuduççu Halil. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Yamanlar Auto Expertise. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Expertise, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Expertise, güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Artı eğitim eğitim doğru adım.
6: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 4610.
7: Sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: reklamlar.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Viş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor.

0: Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
2: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
1: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
2: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
1: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
2: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
1: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
2: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
1: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
2: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Telefon

0: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suat Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: Hep sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımı

0: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde.

0: Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydin'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar liraya aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydin'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek, dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz ifadelerini kullandı.
4: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
5: Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı burayla yaptık. Tam Benim Tipim isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen ardındansa İrem Derici karşılıyor bizi. Gidelim mi buralardan? Radyo

Pop müziğin sevilen ismiydi, radyonuzdaydı. An isimli şarkısıyla beraber de günümüzü oldukça keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Harika melodileri nerede olursanız olun sizlerle buluşturuyoruz. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Zeynep Bastık'la devam edelim şimdi. Misafir isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Dan dinledik. Yeni Fark Ettim isimli çalışmasıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle beraberliğini sürüyor ve şimdi ise bizi Yalın karşılıyor. Sesinde Aşk Var isimli şarkısıyla dinliyoruz sanatçı.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri. Sayona.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
5: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
5: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
6: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Turan Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 4600. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo 5.
9: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor.
8: Radyo 5.
9: Müzikalite.
8: I love it. Müzikalite.
9: Radyo 5.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise'den dinledik. Ara Beni isimli şarkısıyla radyonuzda kulaklarınızın pasını silen isimlerden biri oldu son günlerde. Yoğun istek alan şarkılardan bir tanesi olduğunu da hatırlatalım. Hemen sonrasında Blok 3'e kulak veriyoruz. Kayıp Kalp isimli şarkısını seslendiriyor o da. Bitti.

0: Müzikalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
2: Radyo 5.

Minik Serçe Sezen Aksu'dan dinledik. Unuttun mu beni isimli çalışmasıyla sanatçı günümüze keyif katan isimlerden biriydi. Ritmimizi bozmuyor ve Derya Uluğ'la devam ediyoruz şimdi ise. En yeni hit şarkılarından biri Hani ile radyonuzda. Sana...

Pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç, Cımbız isimli şarkısıyla beraber günün ritmini oldukça yukarı taşıdı diyebiliriz. Nerede olursanız olun harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise bir düete kulak vereceğiz. Merve Özbey ve Mustafa Ceceli burada, Duramıyorum isimli şarkılarıyla. Ay.

0: Reklamlar. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Artı eğitim, eğitim doğru adım, bilgiyi de büyür her bir yer.
9: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
8: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
10: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.

Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızda

0: kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radyo Fresh.

Bir Mustafa Sandal şarkısıyla Mela Bedeli dinledik. İki Taz Çorba isimli çalışmayla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Ardından Çağan Şengül'e kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Çok Yazık.

0: Radyo Fresh. Mustafa ile müzikalite. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh. Müzikalite.
1: I love it.
0: Müzik. Radyo Fresh.

0: yine gider miydin?
1: Hayatın kanununu yazabilseydim, seni sever miydim?
2: Pop müziğin sevilen başarılı kadın seslerinden biri Hande Ünsal, Seni Sever Miydim isimli şarkısıyla beraber yine bugünü renkli ve keyifli hale getiren isimlerden biri oldu. En sevdiğiniz melodilerle harika bir gün yaşatmaya devam ediyoruz sizlere ve şimdi ise Rain Man'e kulak verelim. Paylaştığı ilk günden itibaren sizler tarafından da çok sevilen şarkılardan biri oldu. Çatma Yarimi dinliyoruz şimdi kendisinden.

0: Kalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
2: Eskimeyen eskiler.

Badem ve Özlem Tekin ortaklığıyla birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı döneme damgasını vuran hit şarkılardan bir tanesiydi. Kalpsiz radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardından yeniden günümüze dönüyoruz şimdi. Demet Akalın ve Sefo ile birlikte Yerinde Dur radyonuzda sizlerle.

Pop müziğin sevilen ismi Göksel kulaklarınıza ulaştı. Alev Alev isimli şarkısıyla beraber de günümüzü oldukça keyifli hale getirdi. Ritmimizi bozmuyor ve önemli bestecilerden biri Oğuzhan Koç'la devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Ağla, radyonuzda sizlerle.

Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Araba

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Toran Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 4600. Toran Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
4: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
4: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 9946.
1: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.